Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müziği.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamış, gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermişti. Trump, saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamene'in cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece on binlerce kişi eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. İki gün süren Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin kapanış konuşmasında daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurguladı. Erdoğan, F-35 satışı, Katsa yaptırımları ve Kaan savaş uçağı motorları satışı konularında Trump'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, F-35'ler verildiğinde dünya ABD sözünü tuttu diyecek ifadelerini kullandı. NATO zirvesinde liderlerin Mehteran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan, hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü ve Suriye ile işbirliğin artarak devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye olası F-35 satışları sorusuna yanıt vererek, Türkiye ile şu anda harika ilişkilere sahibiz, F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor, dedi. İBB davasında görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtalya Başbakanı Meloni'nin partisi hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu. Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu erişime engellendi. Video YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Bugün kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri var.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. Diğer çeyrek final maçlarından İspanya-Belçika karşılaşması yarın, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmesi ise pazar günü oynanacak. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Beşiktaş, bonservisi Başakşehir'de bulunan milli kaleci Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
5: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: ucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamış, gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermişti. Trump, saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamene'nin cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece on binlerce kişi eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. İki gün süren Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin kapanış konuşmasında daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurguladı. Erdoğan, F-35 satışı, Katsa yaptırımları ve Kaan savaş uçağı motorları satışı konularında Trump'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, F-35'ler verildiğinde dünya ABD sözünü tuttu diyecek ifadelerini kullandı. NATO zirvesinde liderlerin Mehteran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan, hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşem de dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü ve Suriye ile işbirliğin artarak devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye olası F-35 satışları sorusuna yanıt vererek, Türkiye ile şu anda harika ilişkilere sahibiz, F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor, dedi. İBB davasında görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtalya Başbakanı Meloni'nin partisi hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu. Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu erişime engellendi. Video YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Bugün kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri var. Genel.

0: Aziz finans haberlerini sunar.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya,
8: İzmir,
7: always with you.
8: Forever.

0: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Metro FM dinleyicileri, bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi

0: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM'siz uyanamayanlar. Bu şarkı size.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD, İran'a üst üste ikinci gecede de saldırılarını sürdürdü. İran medyası ülkenin birçok kentinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İran ordusu kuvvetle Bahreyn'deki bazı noktalara füze ve dronlarla saldırarak karşılık verdi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamalarda İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamış, gerekçe olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit ettiğini göstermişti. Trump, saldırıların görüntüsünü sosyal medya hesabından İran saldırıları sonlandırmazsa ABD daha da sert vuracak mesajıyla paylaştı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamene'in cenazesi için Irak'taki törenler sürüyor. Cenaze gece on binlerce kişi eşliğinde Kerbela'ya götürüldü. İki gün süren Ankara'daki NATO zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın her zamankinden daha güçlü birliktelik içinde olduğunu vurguladı. Rutte, NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı ve birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin kapanış konuşmasında daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurguladı. Erdoğan, F-35 satışı, Katsa yaptırımları ve Kaan savaş uçağı motorları satışı konularında Trump'ın olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, F-35'ler verildiğinde dünya ABD sözünü tuttu diyecek ifadelerini kullandı. NATO zirvesinde liderlerin Mehteran Birliği'nce karşılanması konusunda Erdoğan, hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz yeniçerilerinizi tanırız dedi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Avrupalı liderlerle de baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Merz ile bir araya geldi. Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı. Erdoğan, son olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü ve Suriye ile işbirliğin artarak devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye olası F-35 satışları sorusuna yanıt vererek, Türkiye ile şu anda harika ilişkilere sahibiz, F-35'leri kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor, dedi. İBB davasında görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. İtalya Başbakanı Meloni'nin partisi hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini öneren bir kanun teklifi sundu. Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen Ölü Deniz adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu erişime engellendi. Video YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Bugün kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. İstanbul ve Bursa'da yağmur gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacak. Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri var.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. Diğer çeyrek final maçlarından İspanya-Belçika karşılaşması yarın, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmesi ise pazar günü oynanacak. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Beşiktaş, bonservisi Başakşehir'de bulunan milli kaleci Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınızı

0: Gündüz finans haberlerini sunar.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Metro FM. Limitsiz git müzik.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. Diğer çeyrek final maçlarından İspanya-Belçika karşılaşması yarın, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmesi ise pazar günü oynanacak. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Beşiktaş, bonservisi Başakşehir'de bulunan milli kaleci Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz
7: hit müzik.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil
3: de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. Diğer çeyrek final maçlarından İspanya-Belçika karşılaşması yarın, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmesi ise pazar günü oynanacak. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Beşiktaş, bonservisi Başakşehir'de bulunan milli kaleci Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: Metro FM'de.

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr.
1: Right there, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Sexy and I know.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul,
9: always Metro.
8: Ankara,
9: Bodrum,
8: Bursa,
9: Antalya,
8: İzmir,
9: always with you,
8: forever Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Net müzik.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Prada, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Anamadam Echo FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Önümüzdeki 3 saat boyunca en güzel şarkılarla radyonuzda olacağım. Günün keyfini zirveye çıkardığımız dakikaları birlikte yaşayacağız, yaşatacağız. Tame Impala ve Jenny Dracula gibi müthiş güzel bir şarkıyla açılışı yaptık. Artık gerisini siz düşünün, ne kadar güzel geçecek saatler, dakikalar. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Getir Oy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

İnsanların en motive edici şarkılarından bir tanesi Lauren von Faye Carter ve No Stress radyonuzdaydı. Motivasyon çalışmalarımız devam ediyor ve Metro FM'in zirvesine koşar adım giden o harika Uja şarkısı Ultra Nate vokaliyle geliyor. Moving to the

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de yepyeni şarkılarla tanıştığınız yerdesiniz. Axwell adını duymayalı uzun bir zaman olmuştu. Bu yepyeni şarkıyla karşımıza çıkması oldukça keyifli oldu. Whatever Turns You On günün hit adayı. Ne düşünüyorsunuz şarkı için? Oylarla, yorumlarla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden bu yeni single için oylamaya hemen katılın.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ'cinizin salla, Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da bu yepyeni hitle tanışmışsınızdır. Büyük ihtimalle en azından melodiyi hatırlıyorsunuz. Çünkü her yerde karşınıza çıkıyor Kit Shearing. Good Gang'ı geride bıraktık. Saatin şanslı ismi tabii ki belli. Metro FM TR Instagram adresimiz Deniz Şiraz. Cat Side dinlemeyi özlemiş o zaman Gabriela onun için radyosunda.

0: efendim.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası ben Cengiz. Bu da Lovix, yepyeni single'larımızdan bir tanesi Don't Tell Your Dreams. İlerleyen günlerde pek çoğunuzun favorisi olacak gibi görünüyor. Ve 15'e de merhaba dedirtiyor bize. Adımı attık günün ikinci bölümünden sonra doğru gidiyoruz. Ve en iyi müzik her zaman olduğu gibi kulağımızda keyfimizi yerine getiriyor. Dominic Fike dinleyelim ve Metro Online'da Baby Doll'la yola devam.
1: Limitsiz.

0: Perşembe günü ve günün yepyeni şarkısı belli oldu. Axwell, Whatever Turns You On, dumanın üzerinde ve karşınızda oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüksel adresindeyim, şarkıyı ve beni orada bulabilir, oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Happy birthday to
1: you. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda haftanın keyifli iş günü Perşembe ve günün tarihi 9 Temmuz oldu. Bugün doğum günü partisi yapacağımız isim Buse Çelik de şu anda aramızda. Radyosunun başında kutlamasını bekliyor. Buse, harika bir yıl ve yaş diliyor sana Metro FM'den. Doğum günün kutlu olsun. Bu güzel Chemical Brothers şarkısı da bizden sana doğum günü armağanı. Aç radyonun sesini. Metro FM'de go.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.

0: programme. Énergique, dynamique, limitsiz, Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda. Bu da DJ Koja'nın yıla damgasını vuran yaz şarkılarından biri. Mexico'yu geride bırakıyoruz. Saatin şanslı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresimiz. Favori şarkınızı bana gönderin dedim. Murat Taşkın öyle yaptı ve bu saatin şanslı ismi olmayı başardı. Tüm The Weeknd hayranlarının keyfi yerine geliyor. Blinding Lights.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası ben Cengiz. Bu da son dönemin en güzel şarkılarından bir tanesi. Hatta 2026 yılı deyince aklımıza gelecek ilk şarkılardan biri. BB Rexha, Faithless ve New Religion'la Metro'dan yepyeni saat adımı attı ve bu yılın en çok akla gelecek bir başka şarkısıyla ortalığı ayağa kaldırmaya hazırlanıyoruz. Telefonlarınızı çıkarıp sallamayı da unutmayın. Bu şarkının challenge'ını biliyorsunuz. Ujel ve Ultranate, Moving to the Sun radyonuzda.
1: Limitsiz.

0: var. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: I ride that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Metro Online'de Cengiz radyonuzda. Radyonuzun son günlerdeki en favori şarkılarından biri Makyano ve Gucci'yi geride bırakıyor. Saatin şanslı ismi Fatma Çetin'in favori şarkısını dinliyoruz. Fatma, bu şarkı için ben de sana ayrıca teşekkür ederim. Çünkü çok sevdiğim fresher şarkılarından biridir hala. Radyo

dinleyelim. İstirip müzik devam ediyor. İçinde bulunduğumuz haftayla yavaş yavaş bağımızı koparmaya hazırlanıyoruz. Güzel bir perşembe günüydü. Harika bir cuma günü ve sonrasında da o iple çektiğiniz hafta sonu tatili gelecek. Ve belki de kocaman uzun yaz tatilinin de başlangıcının habercisi olacak bazılarınız için. Günün keyfini bu güzel şarkılar eşliğinde yükseltmeye ve herkese yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz Metro FM semalarında. Turn Off The Lights'ın hemen ardından My Life Is Going On, Brock Yeter ve Cecilia Krul eşliğinde radyonuzda.

0: sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin? Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Radio Rex'a saatin açılışında gelmişti. Kapanışında da David Guetta'yla geldi. Say My Name dinledik. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Geride bıraktığımız dakikalar ve dönüş yolculuğun Zarkın Çelik eşlik edecek az sonra. Around the World eşliğinde. Yarın haftanın en keyifli iş gününde hafta sonuna merhaba diyeceğimiz harika bir parti için 14'te burada buluşalım.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün 17-19 arası
9: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
11: Around the World.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
12: Let's go!
9: Hadi başla.

Perşembe akşamı hafta sonuna sadece bir gün var. Kokusunu alabileceğimiz kadar yakın desem yeridir. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 17-19 arası sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışta kamera hiç durmadı. Adam Levine mikrofonun başında sabit dururken dönen kadrajdan Gal Gadot, Jennifer Lopez, Millie Bobby Brown ve onlarca diğer kadın geçti. Cardi B'li parça Amerika'nın bir numarasında 7 hafta yerini korumayı başardı. Girls Like You ilk durağımızdı. İyi şarkı etrafında kimlerin durduğuyla da hatırlanır. Devamında dünden tanıdık bir ses var. Evet, Michiko dün de buradaydı doğal olarak. Yazın en sevilen şarkıları Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Bazı yaz şarkıları izin istemez. Her zaman oradadır. Rumen prodüktör DJ Goja'nın çocuk şarkısı saflığındaki melodisi sosyal medyayı dolaşmaya devam ediyor. Michiko Metro FM'de.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

hayatımızın bu döneminde de Usual'ın imzası olacak artık. Kesinlikle kabul ettik. Marsilyalı prodüktör bu kez Topic ve Bora Bora'dan tanıdığınız Araç'la aynı kayıttaydı. İlk versiyonu fazla pop bulunup prodüksiyonu baştan yapılan İngiliz D-Com'un da vokalin üzerine yerleştiği I Adore You radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek yayında. Around the World'desiniz. Hayranlık dile gelince şarkı oluyor da cevabı Balkanlardan geliyor. Kosovalı Teyna'nın 2024 dönüş parçası. Sosyal medyada gerçekten büyük ilgi gören, yalnız Spotify'da 67 milyonu aşkın kez dinlenen CI. Limitless Hit Music Metro FM'de. Teyna.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.
5: It's Friday.

yarın cuma ama şarkısı bugünden radyonuza. Zaten önemli olan cuma günü çalmak değil, öncesinde bunu hissedebilmek. Geçen cuma da dinlediğimiz Nightcrawlers klasiğinin remixi Return'dan 2021 yılında yeniden dünyaya gelen pandemi döneminin viral dans ikilisi Mufasa ve Hypeman'ın da bir araya geldiği. İngiltere'de 4 numaraya kadar çıkan milyar dinlenme yaşayan parça. Ve bu kez yine haftanın kredisiz vokal serisindeki yeni üyemiz. Kayıttaki kadının sesi Samantha Harper, kapaktaki adı yok. Return ve Nightcrawlers. Friday Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Jüri koltuğunda tanışan Danny O'Donoghue ile Will.i.am stüdyoya girdi. 90 dakika sonra da şarkı işte duyabileceğimiz haldeydi. İrlandalı grubun ilk İngiltere bir numarası. Büyük işler bazen tek oturuşta çıkar değil mi? The Script, Hall of Fame Metro FM'de.

Bu akşamın yapay zeka cover'ı orijinali 1995 yılından Oakland'da. Başlığı sokak dilinde hesabı yarı yarıya bölmek demek aslına bakarsanız. I got five on it. Ama parça bambaşka bir hale geldiğinde nakaratı söyleyen...

gruplar radyonuzdaydı. Dante Thomas, Fugees'den Prize'ın karşısında bir Stevie Wonder parçasıyla çıktı ve aynı gün çalışmaya başladılar parça. Danimarka, Almanya ve Hollanda'da bir numaraya kadar yükseldi. Türkiye'de de iyi tanıdığımız melodilerden biri haline geldi. Metro FM'de, Miss California.

0: Metro FM dinleyicileri, bu hafta için İstanbul'da gerçekleşecek olan 19 Temmuz Savatage konserine 5 çift bilet kazanacak. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Bir hafta boyunca cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümleyi cuma 18 sonrası Metro FM Instagram hesabına ileteceksiniz. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 arasında ve akşam 17-18 saatleri arasında tekrar duyabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Bugünün şifresi Hitler'i.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Meitos ikizler. Kendileri Teksaslı, gerçekten iki ikiz kardeş. Mayıs'ta çıkan parçaları bir Chicago House klasiğini yeniden yorumlayan, yaz listelerine resmen kafa girişi yapan My Life is a Disco Metro FM'deydi. Sahnede görünen yüzde duyulan ses her zaman aynı kişiye ait olmuyor. İtalyan projesi Corona'nın 1994 tarihli hitinde ses yine Giovanna Bersola'ya ait. Kapakta adı yok, klipteki projede ise Olga Souza onu temsil ediyor ama görsel olarak. Şarkı İtalya'da 8 hafta zirvede kaldı, dünyada Eurodance kayıtlarına geçti. Metro FM'de an itibariyle dinlediğinizde hepinizin rahatlıkla hatırlayabileceği The Rhythm of the Night ve Corona radyonuzda. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları. Around the World'de...

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. Diğer çeyrek final maçlarından İspanya-Belçika karşılaşması yarın, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmesi ise pazar günü oynanacak. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Beşiktaş, bonservisi Başakşehir'de bulunan milli kaleci Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
0: Türkiye

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro Oto.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz, risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

New Jersey'de dünyaya gelen bir Amerikan askeri 1982'de Almanya'ya konuşlanıyor ve izin günlerinde üste yaptığı danslarla önce Captain Hollywood lakabını alıyor, sonra yaklaşık 10 yıl kadar sonra Almanya'nın bir numarasına bu şarkıyla giriyor. Üniforma disiplini, dans özgürlüğü, ikisini birden taşıyabilense Captain Hollywood Project. More and More radyonuzaydı. Almanya zirvesi demişken Avustralyalı ikili Empire of the Sun 2008 yılında piyasaya çıkardıkları ve çıkışından tam 2 yıl sonra Almanya'da bir reklamın kullanmasıyla dirilip aynı zirveye oturan bir başka parçayla radyonuzda. Bazı şarkılar rötarlı olsa da tam zamanında hayatımıza giriyor. Hayat yine de biz plan yaparken yaşanan şeyler, değil mi? We are the people. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

İngiltere Leeds'deyiz. 15 yıl komün hayatı yaşadıktan sonra kazandığı her şeyi ortak kasada tutan ve anarşist bir kolektifin 1997'de dev bir plak şirketine imza atınca satıldılar tartışması kopartan Chumbawamba grubundan. Cevap zaten şarkının içinde. Yere düşerim yine kalkarım. Amerika'da 6, İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan Top Thumpin' Around the World'de Metro FM'deydi. Düşmek kayıp değildir. Kalkmamak kayıptır. Hele düştüğünüzde öğrendiğiniz şeyleri kalktığınız zaman uygulayabilirseniz o zaman gerçekten güçlü hale gelirsiniz. Bu akşamın ikinci kadınlar geçidi Charlie XCX'ten 2024 yılında Brat yazını başlatan parçanın klibi. It Girl'ı arayan bir geçit töreni. Julia Fox'tan Chloe Sevigny'ye. Hepsi bu parçanın içinde ama videosunda vardı. Biz şarkıyı söylerken eve dönüş yolculuğundayız. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de 3.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Pharrell bu şarkıyı yıllar önce Niles Barkley'de vokali tanıdığınız CeeLo Green'e vermiş. Ama CeeLo kaydettikten sonra plak şirketi kendi albümüne odaklanması için yayınlamamış. Şarkı sahibine geri döndükten sonra ise Despicable Me filminin soundtrackinde yer aldı. Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. Dünyanın en iyi bilinen mutluluk melodilerinden biri haline geldi. Klibi de tarihin ilk 24 saatlik müzik videosu. Mutluluk sahibini arar ama bulduğu yer Metro FM'dir. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ı. Ben Arkın'la sizin için Around the World'e dünyaya dolaşmaya devam ediyor. Sizin için seçtiğim özel listede Mark Ronson ve The Zootons parçasını Amy Winehouse'la yeniden yorumladığı bence muhteşem bir parça. Amy ilk versiyondaki yayları istememiş ama arkasından iş çeviren Mark Ronson İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan bu parçadaki yayları gizli gizli piyasaya çıkmadan önce içine yerleştirmiş. İşte o ses hala aramızda. Mark Ronson'la Amy Winehouse'dan Valerie.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

2001 Polaroid iflas korumasına girdi. 2003 yılında piyasaya çıkan bu parça ise Andre 3000'ın neredeyse tüm enstrümanları tek başına çaldığı 9 hafta zirveden inmeyen Shake It Like a Polaroid Picture'la dünya çapında bir dalga yaratan muhteşem bir hiti. Ama Polaroid tarafından yapılan resmi bir açıklama var. Lütfen fotoğrafları sallamayın, görüntü bozulabilir diyor. Yani aslında reklamdan öte yanlış uygulamanın parçanın içinde söz olduğunu da hatırlamak lazım. Outkast Heya ile Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Demek ki bir şarkı bir şirketi bile diriltebiliyor. Geçen hafta Informer'ın yapay zeka yorumunu dinledik. En sevdiğim şarkılardan, en sevdiğim yorumlardan biriydi. 2019 yılında şarkının sample'ını almakla kalmadığı Snow'u bizzat mikrofona davet etti. Saygının en yüksek sesli hali. Metro FM'de Daddy Yankee ve Snow'dan

ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

dönüş yolculuğunda artık nereye varacağınızı bilmiyorum ama sonuçta ben eve dönüyorum. Kapanışta Georgia'dan 4 oktavlık bir ses geliyor. Jayton Timsdale, yani sahne adıyla Terry Swims. Kötü rüyalarını İngiltere'nin ilk onuna taşıdıktan sonra aynı rüyaları görmeye devam ettim bilmiyorum ama her zaman söylerim. Bir insanın 4 oktav sesi de olsa içinin yanmasını engellemiyor. Sanatın yaratım kaynağı zaten karanlık tarafımız. O ses acıdan bağırdığında ortaya çıkan şey şarkının sadece daha güzel olmasını sağlıyor. Bad Dreams radyonuzdaydı. Kötü rüyaların panzehri ise şık bir veda olabilir ya da uyanmak. Anne-Marie 9 yaşında karateye başladı. Dünya şampiyonluğu kürsüsüne birden fazla kere çıktı. Siyah kuşaklı bir pop yıldızı. İngiltere'nin ilk onuna tek vuruşla gelen parçası. Vedanın en şık iki kelimesi bu akşam bende. Önce İtalyanca, sonra İspanyolca. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğimse dünyanın en çok dinlenilen single'larıydı. Yarın hafta içinin son eve dönüş yolculuğunda aynı saatte aynı yerde buluşacağız. Metro FM'de Around the World'u yeniden dinlemeye başlayana kadar. Ciao, adios, I'm done.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World
2: sonuçta. Metro FM.

0: sabırlıyım.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükseldi. Orta Doğu'da yeniden başlayan saldırılar sonrası petrol fiyatları sert yükselirken dünya borsalarında satış dalgası yaşandı. Avrupa Birliği'nde doğal gaz fiyatları yükseldi. Altın fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimde ons başına 4100 doların altına kadar geriledi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Whipping that, whipping that.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: That just rolled.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Son turnuvanın finalisti Fransa ile son dünya dördüncüsü Fas bu akşam karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. Diğer çeyrek final maçlarından İspanya-Belçika karşılaşması yarın, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre eşleşmesi ise pazar günü oynanacak. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Beşiktaş, bonservisi Başakşehir'de bulunan milli kaleci Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2: Türkiye

0: yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz.
1: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Limitsiz.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul. Always Metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Metro FM.
2: All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the f***?

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie,

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Everybody get up.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Say low.